0: Emre, Emre, Bodis.
1: Ustanım.
0: Haydi Emre. Ustanım. Haydi. Sretter hoca da. Sretter hoca da.